Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'a emanet olun.